0: Sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyi canım.
2: Ya da boş ver böyle iyi.

0: Keçerini sıca sen anlamamışsa. Kısa tavi Hamid-i Delal.
1: Benim.
0: Adım adım.
1: Benim. Evet.
0: Benim. Ve 24 saat seyrana bir güven davi keyfevi. Lamona bekir seyrari. Ve cevî kavmi haçiz insana ki keçik hudedaye na bekir seyrari. Şüphere çansala ki Ebe dünya de buyut atvarın. Lazım bunu hışar bit. El makam, her makama ki vakti ve aya o ser, ser hatiye butun. Havanta nöye çekirin. Malum etişte kuş kuşun. Yiyip zanı becid. Lazım makalata veci becid. Filan tiş olsa kavum ya. Olsa çebi ya. Pamurunu kar sen alu becid. Çünkü alu zanı nöbi tarih edenine. Herkes ki nöbi çebi ya.

ver, em gişin daviye xeleke ma ya îro, ku ejul yana bora bum, biriya radyo de lal. Gelek spas, jibu kader kirinawa, u her tim, bandikev u xaşiye de bimine.

Farşa Suriye'ye geçiş boku. Çarısakına kadar uzay izanı getiriyoruz bu Suriye. Bakuri Suriye uğda duvar yakı ve edo zeyd. Ama hayal pura pura maksara jiru tiye ruja si şemiye ko heşti tabakı. Jibin yere kolik erko, hınjumanı xandına bilin da Türkiye hatiyani kaşkiri.